Sana hiçbir zaman yanlışım olmadı, olmaz. Git, beni viran bir şehir gibi terk et. Git, mutluluklar seni, belalar beni bulsun. Ama unutma, tilkinin dönüp dolaşan

0: Gardiyan, beni havalandırmaya çıkarır mısın?
1: Ama havalandırma biteli çok oldu.
0: İlk ve son kez bir şey istiyorum senden.

Görüyorsunuz, bize unutturmayı başaramıyorlar. Bize unutturmayı başaramayınca bu sefer kendileri başladılar şehitlik edebiyatı yapmaya. Biz şehidin yoldasıyız, onlar ise edebiyatçıları. Selcan Taş, hoş geldin. Hadi yine beraber okuyoruz. Hadi. Üzerimize gelen bu rüzgara karşı, üzerimize gelen bu yalan rüzgarına karşı hep beraber diyoruz ki,

sesim sanadır. İstanbul sözüm sanadır. Kim demiş? Kim demiş ki biz aşktan anlamayız? Kim demiş ki biz aşktan uzağız? Kim demiş? Kim söylemiş bunu? Kim? Bize sevdik bir zamanlar. Bizim de gönlümüze bir turkuaz sevda düştü. Bir gün sevdiğimiz kız gelip dedi ki bize, bilir misin? Bilir misin ben senin için babamla kavga ettim. Neden dedik? Neden? Niçin babanla kavga ettin? Çünkü babam senin için dedi ki, niçin sevdin sen bunu? Niçin sevdin sen bunu? Bu ve bunun gibiler adam olmaz. Yok. Yok. Baban bunu söyledi diye mi sen babanla kavga ettin? Evet. Hata etmişsin. Ey benim gönlümün turkuazı, hata etmişsin. Sen bilmez misin ki biz evlatla babanın arasını açanlardan değil.

Hayır Ahmet Şafak. Babam bu kadar sözle yetinmedi. Babam dedi ki, niçin sevdin kızım sen bunu? Neden gönül verdin sen buna? Bilir misin? Bilir misin bunlar devler dururken, bunlar güçlüler dururken gidip karıncalarla yoldaşlık ederler. Bilir misin? Sen bunlar karanlıkta yürürler. Bunlar karanlıkta yürürler. Çünkü bunların derdi o karanlığın fecrinden o ak şafakları, o beyaz şafakları, o Türk şafaklarını doğurmak içindir. Hata etmişsin sen kızım. Niçin sevdin sen bunu? Niçin gönül verdin sen buna? Bu ve bunun gibilerden, bu ve bunun gibilerden ne köy olur ne kasaba. Dedim ki, baban bunu söyledi diye mi sen onunla kavga ettin? Evet. Bak yine hata etmişsin. Bak yine doğru söylememişsin. Bak yine baban haklı. Çünkü doğru. Evet. Benden, benim gibilerden. Yani bu köpmen başkandan. Evet. Benden, benim gibilerden. Yani sizden. Yani sizden. Ne köy olur ne kasaba. Ama ona selam söyle. Babanın ellerinden öpüyorum. Ona de ki Ahmet Şafak ve onun sevgili kardeşleri diyor ki benden, bizden ne köy olur ne kasaba, benden, bizden olsa olsa memleket.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 7790.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32

0: olması için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkant saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:

0: hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90. Değerli hemşerilerim, Türkiye'nin Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
1: IFM Reklam.
2: Hani nerede senin aşkım aşk?

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın.

0: hazır mısınız? The Serious Riders adlı spor kulübünde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders adlı spor kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
2: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor.

0: 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı, Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
7: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
8: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
9: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
5: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor.

0: Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Cine'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
5: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
6: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde

0: Günaydın.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
3: IFM Reklam.

döner acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Ah yanar

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik 1 yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları: Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı, Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
0: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkant saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 12 56.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
6: Günün her saati güvenin adresi Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
7: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimiz

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 90 26. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
7: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 69 09. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
8: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
9: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
6: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
4: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
5: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar içi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
5: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
5: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
6: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
7: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 0313.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor.
2: Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
5: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
6: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542-533-0313.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535-427-7790. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: IFM Reklam.

0: katlı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyecek.

0: Burası Hülya ablanızın evi. Sizler de benim misafirimsiniz. Sizleri evimde misafir etmek isterim. Çıkıp çıkıp gelin. Hep beraber olalım.
1: İletişim 0537 968 63 23.
2: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik ekiplerinin katılımıyla Aydın, Muğla ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 63 adrese operasyon gerçekleştirilirken 111 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Aydın'ın Boğarkent ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sefa Özdere, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aydın Denge Gazetesi'nin haberine göre kaza, Aydın'ın Boğarkent ilçesi Kızıldere Mahallesi kavşağında dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sefa Özdere'ye Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Özdere olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazaya karışan otomobilin plakasının henüz belirlenemediği öğrenilirken polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Aslen Gencelli mahallesinden olduğu ve Ortakçı'da ikamet ettiği öğrenilen Özdere'nin ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Söke İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Madenciler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MY yönetimindeki 42 AJP 679 plakalı otomobille MD'nin kullandığı 34 ENS 76 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle MD ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Söke FM Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Aydın'ın Çile ilçesinde karayoluna aniden çıkan başıboş köpeğe hafif ticari araç çarptı. Kaza Aydın Muğla Karayolu Çine ilçesi Altınova mahallesinde saat 19 sıralarında meydana geldi. Aydın Denge gazetesinde yer alan habere göre Efelerden Çin istikametine seyir halinde olan YKÜ yönetimindeki 09 ARL 888 plakalı hafif ticari aracın önüne aniden başıboş köpek çıktı. Sürücünün müdahalesine rağmen köpeğe çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Köpek ise çarpmanın etkisiyle olay yerinde telef oldu. Kazanın yolun boş olduğu ve aracın yavaş ilerlediği sırada meydana gelmesinin daha büyük bir kazayı önlediği belirtildi. Karayolunu kullanan sürücüler özellikle akşam saatlerinde başıboş hayvanların yola çıkabildiğini belirterek can güvenliği açısından önlem alınmasını istedi.
1: Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi Portekiz'de hayatını kaybeden 23 yaşındaki Melek Öztürk için yasta. Ege Üniversitesi öğrencisi Öztürk eğitim programı kapsamında bir aylığına Portekiz'e gitmişti. Genç öğrenci arkadaşlarıyla birlikte Barcelinos bölgesindeki Sivado nehrine gitti. Suya giren Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Portekiz'deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazesi Türkiye'ye getirildi. Melek Öztürk'ün cenazesi Baba Ocağı Cumadere Mahallesi'ndeki camiye getirildi.
2: Kendisini nasıl bilirdiniz? Rabbim yapmış olduğunuz şehadeti cennetinizde kabul eylesin. Kendisine dünyalık ve ahirete tam eden haklarınızı helal eder misiniz?
3: Helal olsun.
2: Kendisine dünyalık ve ahirete tam eden haklarınızı helal eder misiniz?
3: Helal olsun.
2: Kendisine
1: cenaze töreninde baba Erkan Öztürk ayakta durmakta güçlük çekerken anne Sevgi Öztürk ve aile fertlerini yakınları teselli etmeye çalıştı. Cumadere Köyü Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ege Üniversitesi öğrencileri, yerel yöneticiler, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Melek Öztürk cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
0: Aydın'da 120 farklı ülkeden yabancı uyruklu kişi yaşıyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Ekim 2026 itibariyle kentte 10.138 ikamet izinli yabancı bulunuyor. 3 Ekim 2024'te 9.906 olan ikamet izinli yabancı sayısı 2 yılda 232 kişi arttı. Böylece yabancı sayısındaki artış oranı %2 oldu. Aydın'da geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısında ise düşüş yaşandı. 2024'te 8.333 olan Suriyeli sayısı 1 Ekim 2026'da 6.522'ye geriledi. 2 yılda 1.811 kişi azalan Suriyeli nüfusunun Aydın'ın 1.172.107 kişilik toplam nüfusuna oranı %0.55 olarak kaydedildi. Aydın Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Ayşe Öğünçlü, olağan genel kurul öncesinde baro başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Öğünçlü, birlik, meslektaş dayanışması, hukukun üstünlüğü ve savunmanın bağımsızlığı vurgusu yaptı. Öğünçlü, Aydın Barosu'nun ilk kadın başkanı olmayı hedeflediğini söyledi.
4: Kıymetli meslektaşlarım, bugün sizlere yalnızca bir başkan adayı olarak değil, yıllardır baromuzda emek veren, mesleğine, meslektaşına ve Aydın Barosu'nun geleceğine yürekten inanan bir meslektaşınız olarak sesleniyorum. Bazı yollar vardır, yalnızca bir göreve talip olmak için yürünmez. Bir mirasa sahip çıkmak için yürünür, bir değeri büyütmek için yürünür, bir kurumu hak ettiği yere taşımak için yürünür. Ben de bugün bu yola, Cumhuriyetimizin temel değerlerine, hukukun evrensel ilkelerine, savunmanın onuruna ve meslektaş dayanışmasının gücüne inanarak çıktım. Aydın Barosu, Cumhuriyetimizle yaşıt, köklü ve saygın bir meslek örgütüdür. Bu baroya hizmet etmek benim için her zaman büyük bir onur oldu. Bugün ise bu onuru daha büyük bir sorumlulukla ileri taşımaya talibim. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına açtığı yol bizlere yalnızca seçme ve seçilme hakkı vermedi. Aynı zamanda toplumun her alanında sorumluluk alma, üretme, temsil etme ve öncülük etme cesareti verdi. Bugün bir kadın avukat olarak Cumhuriyet'in açtığı bu yolu Aydın Barosu'nda güçlü bir temsil makamına taşımak, Cumhuriyet tarihimizde yaşıt baromuzda ilk kadın baro başkanı olarak yeni, umutlu ve güçlü bir sayfa açmak istiyorum. Bu sayfa kadın meslektaşlarımızın emeğine, genç avukatlarımızın umuduna, kıdemli meslektaşlarımızın birikimine, savunmanın bağımsızlığına ve Aydın Barosu'nun geleceğine duyduğum inancın ifadesidir. Ben bu göreve ayrıştırmak için değil, birleştirmek için talibim. Kırmak için değil, onarmak için talibim. Geçmişte kavga etmek için değil, hep birlikte daha güçlü bir gelecek kurmak için talibim. Çünkü Aydın Barosu'nun gücü, farklılıklarımızı ayrışma sebebi yapmadan, ortak meslek onurumuzda buluşabilmemizden gelir. Biz avukatız. Bizim görevimiz herkes için hukuk, herkes için adalet, herkes için savunma hakkı demektir. Hukuk kişiye göre değişmez. Savunma kimlik seçmez. Bir meslektaş hukuki sorumluluğunu yerine getirdiği için hedef haline getirilemez. Benim baro anlayışım tam da budur. Cumhuriyet değerlerine bağlı, hukukun üstünlüğünden taviz vermeyen, meslektaşını yalnız bırakmayan, toplumun her kesimine aynı adalet duygusuyla bakan, sözü güçlü ama dili zarif, duruşu kararlı ama tavrı birleştirici bir Aydın Barosu. Değerli meslektaşlarım, bu seçimde sizlerden yalnızca destek istemiyorum. Birlikte daha güçlü bir baro kurmak için yol arkadaşlığı istiyorum. Ben sizin güveninize talibim. Sizin emeğinizde, sesinizde, fikrinizde büyüyecek bir yönetim anlayışına talibim. Aydın Barosu'nu daha şeffaf, daha çalışkan, daha ulaşılabilir ve daha cesur bir baro haline getirmek için sizlerden alacağım yetkiye talibim. Gelin, Cumhuriyetimizin ışığında, savunmanın onuruyla ve meslektaş dayanışmasının gücüyle Aydın Barosu'nda yeni ve güçlü bir dönemi birlikte başlatalım. Sevgi ve saygılarımla.
5: Aydın'da Medinova Hastanesi'nde 34 yaşındaki hastaya yapılan kapalı kalp ameliyatında hasta sağlığına kavuştu.
0: Çarpıntı şikayetiyle doktora başvuran 34 yaşındaki pembe atının kalbinin kulakçıkları arasında doğuştan açıklık olduğu tespit edildi. Aydın Medinova Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerin ardından ata için ameliyat kararı verildi. Operasyon, operatör doktor Muhammed Kandil tarafından minimal invaziv yöntemiyle gerçekleştirildi.
6: ASD, atrial septal defekt, kalbin kulakçıkları arasında doğuştan bulunan bir açıklıktır. Bu açıklık nedeniyle kalbin sağ tarafından normalden fazla kan yükü binebilir ve zaman içerisinde kalbin büyümesine, ritim problemleri, nefes sağlığı ve akciğer damarlarında basınç artışı gibi sorunlar yol açabilir. Hastamızın durumunda bu açıklık kapatılması uzun vadeli kalp sağlığı açısından uygun olduğunu değerlendirdik. Anatomik yapının ve ASD'nin özelliklerini değerlendirdikten sonra minimal invaziv cerrahinin yani küçük kesi cerrahisi hastamızın için uygun olduğuna karar verdik. Bu yöntemde göğüs kemiği açılmadan daha küçük kesiyle kalbe ulaşarak ASD'yi kapatabiliyoruz. Amacım hem güvenli bir şekilde tedavi gerçekleştirmek hem de hastanın ameliyat sonrası iyileşme süreci mümkün olduğunu konforlu hale getirmekti.
0: Göğüs kemiği açılmadan küçük bir kesiyle kalbe ulaşılarak açıklık kapatıldı. Kandil, bu yöntemin hastanın daha erken hareket etmesi ve günlük yaşamına daha hızlı dönmesi açısından avantaj sağladığını belirtti.
6: En önemli fark göğüs kemiği tamamen açılmamasıdır ya da hiç açılmaması. Daha küçük bir kesik kullanıyoruz. Bunun sonucunda hastanın erken dönemde hareketlenmesi, enfeksiyon ve kanama riskleri minimale indirmek, günlük yaşama dönüşü ve kozmetik açısından daha küçük bir ameliyat izi olması gibi avantajlar sağlayabiliyoruz. Hastadan hastaya değişmekle beraber genellikle ameliyatın ardından çok erken dönemde ayağa kaldırıyoruz ve günlük hareketlerine başlatıyoruz. Hastanede kalış süresi çoğu zaman birkaç gün içerisinde oluyor. Normal günlük yaşam dönüşü ise kişinin genel durumu ve yaptığı işe göre değişebilir. Minimal invaziv ameliyatların en önemli farkı kemiği kesilmediği için çok daha hızlı normal dönüş oluyor. Öncelikle ASD tanısı alan her hastanın aynı şekilde tedavi edilmesi gerektirmez. Hastanın yaşı, ASD'nin tipi ve boyutu, kalbin sağ tarafındaki etkilenme ve diğer kalp bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir. Eğer cerrahi tedavi uygunsa, uygun hastalarda minimal invaziv yöntemleri daha güvenli ve etkili bir seçenek olabilir. Önemli olan hastaya en uygun ve en güvenli tedavi yöntemi belirlemektir.
0: Ameliyatının üzerinden 5 gün geçen pembe ata ise kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Ata, doktoru ve ameliyat ekibine teşekkür etti.
7: Adım Pembe, soyadım Ata. 34 yaşındayım. İlk önce bir çarpıntıyla başladı. Sonra bir doktora gittim. Kalbimde delik olduğunu söyledi. Birkaç doktora da gittim. Onlar da aynı şeyi söyledi. Neydi korkum? Ameliyatın nasıl sonuçlanacağı, nasıl olacağı, kapalı mı, açık mı olacağı. Ya açıkçası sevindim. Büyük yara olmayacağı için, küçük kesikle daha iyi sonuç alacağım için sevindim yani. Görüntü açısından daha iyi olacağını düşündüm. Çok iyi hissediyorum. 5 gün oldu bugün. Emekli doktorumu ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Çok iyi ilgilendiler. Yani gayet güzeldi. Doktorum ve ekibinin cesaretiyle daha da ben cesaretlendim yani. Daha iyi toparladım kendimi. Korkmadan teşhis konulduğunda bir an önce ameliyatlarını olmalarını tavsiye ederim. Çok şükür iyiyim.
0: Ordu'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Elif Naz Köseoğlu artı 73 kiloda mücadele etti. Ringe çıkan Köseoğlu şampiyonada tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu Köseoğlu elde ettiği bu başarıyla Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Elif Naz Köseoğlu'nun şampiyonluğu Aydın'da büyük sevinçle karşılandı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan için ailesi, yakınları ve vatandaşlar bir araya geldi. Karacabey stadyumunda başlayan yürüyüş, güvenlik güçlerinin kontrolünde heykel meydanında sona erdi. Yürüyüşe yoğun katılım gösteren kalabalık, ellerindeki pankartlarla Gökçe için adalet çağrısında bulundu. Yürüyüş sırasında Gökçeler ölmesin ve kadına kalkan eller kırılsın sloganları attı.

0: Gökçe Alkan'ın ablası şüphelinin cezaevinde olmasının kendilerini rahatlatmayacağını söyleyerek en ağır cezanın verilmesini istedi.
1: İzam gelsin istiyoruz.
2: Biz nasıl acı çektiyse
1: ailesine bizim için rahat etmeyecek.
0: Aile yakınları da şüphelinin tedavi süreciyle ilgili çeşitli iddialarda bulundu.
3: Kendini çizmiş, zarar vermemiş. Sadece sıyrıklar var. Ben kendim gördüğüm şahsı yüzüme bakarak gülümsedi. En kısa sürede en ağır cezayı almalarını istiyoruz.
0: Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

0: Gözaltına alınan şüpheli Mustafa Bey'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın ailesi genç kızın ölümünün ardından yaşadıklarını anlattı. Gökçe'nin erkek arkadaşıyla ayrılma meselesi nedeniyle tartıştığı ve bıçakla öldürüldüğü iddia edilirken şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Anne Zeynep Alkan kızının olay günü akşam saatlerinde dışarı çıkmak istediğini ve kendisinin gitmemesi için uyardığını söyledi. Gökçe'den saatlerce haber alamayan anne, daha sonra kızının erkek arkadaşıyla kavga ettiğini öğrendiğini ve gerçeği karakolda öğrendiğini aktardı.
1: 6'ya kadar beraberdik. 6'dan sonra dışarı çıkacağım anne dedi. Çıkma dedim ben ona. Çıkacağım dedi. Hiçbir şey demedi. İçinde yaşıyordu, saklıyordu, hiçbir şey söylemedi. Ben onu aramaya başladım. Canım sıkıldı. Saat 9'dan sonra canım sıkıldı. Durmadan telefon ettim, aradım, açan olmadı. Sonra bana büyük damat geldi. Anne dedi şeye gidiyoruz dedi. Gökçe kavga etmiş dedi kız arkadaşımla dedi. İlk önce hastaneye gideceğiz dedi. Sonra dedi karakola gideceğiz dedi. Oraya gidince öğrendim ben her şeyi. Gökçe öldü diye haber geldi. Gökçe'yi öldürmüşler dedi. Kim yapmış dedim. Sevgilisi dediler. Adalet. Adalet istiyorum.
0: Gökçe'nin ablası Özlem Akbay ise kardeşinin buluşmaya gitmemesi için kendisini uyardığını anlattı.
2: Çocuk Gökçe ile evlenmek istiyordu. O gün benim yanımda hoparlörde konuştu Gökçe. Çocuk diyordu ki annemlerle konuştum, her şeyimizi senin istediğin gibi yapacağız. Lütfen evlenelim diyordu. Gökçe de ona diyordu ki ne evlenmesi, ben daha 18 yaşıma yeni girdim. Ben evlenmek falan istemiyorum dedi. Gökçe ayrılmak istediği için bu cinayet bence gerçekleşti. Gökçe normalde o aracın kaza yapmamış olduğunu görseydi, zaten oraya çünkü kaza yapıp yapmadığını görmek için gitti. Eğer o arabayı sağlam görseydi asla o arabaya binmezdi. Zaten yanında durmak istemiyordu. Ben zorla bindirdiğini, tasarlayarak bir cinayet işlediğini düşünüyorum.
3: Melek gibi bir kızdı. 18 yaşına kadar el bebek gül bebek besledik. Beslendi. Yani güzel bir şekilde hayatını yaşamaya çalıştı. Hayatının en güzel canlı buharında katledildi. Daha uzun ömürler beklerdik. Birkaç gün önce görüştük. Bu konuyla ilgili görüşmedik. Hayır vermedi. Vermedi. Keşke verseydi.
0: Gökçe Alkan'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Karacabey'de toprağa verildi. Genç kızdan geriye mutlu günlerinde çekilmiş videolar ve evinin önüne konulan spor ayakkabıları kaldı. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda sabah saatlerinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 5 öğrenci yaralandı. Saat 08.40 sıralarında meydana gelen kavganın ardından okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrencilere ilk müdahale yapıldı. 5 öğrenci sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Ama bizim ülkemizde bu masum çocuklara, bu milletin çocuklarına, bu ülkenin çocuklarına elini kolunu sallayan giriyor. Yazık değil mi bu çocuklara? Ne günah var çocukların?
5: Hani okullara polis konuyordu?
4: Hani polis konuyordu?
5: Bir zabıta yok ya.
4: Elini kolunu sallayan giriyor ya. Ben giriyorum kardeşim, bir veli olarak ben giriyorum. Bana sen kimsin diyen bir Allah'ın kulu yok. İki tane kızım var benim burada.
0: Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı mahallesinde iki kuşa yönelik şiddet içeren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde şüphelinin kuşlardan birinin başını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun başını ise bıçakla kestiği anlar yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda görüntüleri paylaşan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine gönderildi.
6: Arkadaşlar görüyorsunuz bıldırcınlarımız.
0: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki genç kız akşam saatlerinde çay ocağından çıktığı sırada saldırıya uğradı. Genç kızın daha önceden tanımadığı iddia edilen 54 yaşındaki şüpheli kızı bir süre takip ettikten sonra saldırdı. Saldırıyı gören baba ve çevredeki vatandaşlar genç kızın yardımına koştu. Vatandaşların müdahalesiyle kız şüphelinin elinden kurtarılırken bazı vatandaşlar şüpheliyi darp ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken saldırı sırasında yaralanan genç kızsa kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

0: İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokulda görev yapan YH isimli öğretmen hakkında bazı kadın velilere sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre öğretmen, öğrencilerin kadın velileriyle görüşmek istediğini söyleyerek okula yakın bir kafede velilerle bir araya geldi. Velilerden biri, öğretmenin eşine "severek mi evlendin" şeklinde sözler söylediğini, başka bir veliye ise özel hayatıyla ilgili rahatsız edici ifadeler kullandığını öne sürdü. Olayın ardından kadın veliler okul yönetimine dilekçe vererek öğretmenden şikayetçi oldu. Veliler, öğretmenin daha önce de benzer bir şikayetle gündeme geldiğini iddia etti.
1: Tüm veliler öğretmen eşliğinde oturmuşlar, çaylarını kahvelerini içmişler. Ondan sonra matematik öğretmeni diğer velileri yan masaya almış. Eşim masada konuşurken eşime "severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" şeklinde hesaplarda bulunmuş. Eşim bir şoka uğradığını söyledi. Ben dedi bunu duyduktan sonra "öğretmenim, toplantıyı sonlandıralım" dedim ve hemen kalktım dedi. Olayda da diğer veliler, tabii eşim masadan kalkınca diğer veli geçmiş masasına. Diğer velilere söylemiş eşim, "siz yanlış anlamış olabilirsiniz" demiş veliler. Eşim korkudan gelmiş okula doğru yaklaşmış, kalabalığa yaklaşmış. Daha sonra diğer veliler de bu matematik öğretmeniyle görüştükten sonra veliler de eşimin yanına gelmiş bir panik hal içerisinde. Demiş böyle bize demiş rahatsız etti. Diğer veliye "bakın siz beni dulsunuz, sizin sevgiliniz, sizle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" Ve bu öğretmenin İzmir'de, Buca'da, başka bir okullarda okul müdürüyken 7 tane 8 tane tacizden dolayı bir şikayet söz konusu var. Biz endişeliyiz. O gün toplantıda olan bayan velilerle birlikte okulumuza geldik, şikayette bulunduk. Hepimiz de dilekçelerimizi verdik. Şikayet seri numarası hepsi elimizde var. Biz böyle tacizci öğretmene çocuklarımızı okula göndermek için de endişe duyuyoruz.
0: İddialar üzerine Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Türktepe mahallesinde park halindeki aracında oturan 34 yaşındaki erkek, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan erkeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden erkeğin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elazığ Baskil Karayolu'nda seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı ve takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kazanın nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobille motosiklet Durabey Köyü kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Osman Öztürk'le yolcu ENK ve otomobil sürücüsü RE yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Osman Öztürk, Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ENK ve RE'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Domaniç Tavşanlı Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, GEA Arama Kurtarma Derneği, Belçika Merkezli Apopo ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen projede eğitimler sürüyor. İnsan kokusunu ayırt edebilen Afrika keseli sıçanları oluşturulan enkaz simülasyonlarında kazazede bulmak üzere eğitiliyor. Son testte enkaz altında bir kazazedenin bulunduğu senaryo uygulandı. eğitimli fare enkaz içerisinde ilerleyerek kazazedeyi tespit etti ve üzerindeki sistemle ekibe sinyal gönderdi. GPS sistemi sayesinde farenin enkaz içerisindeki konumu takip edilirken kamera sistemiyle de kazazedenin yeri görüntülenebiliyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, farelerin yapılan testlerde başarılı sonuçlar verdiğini belirterek projede daha ileri bir aşamaya geçildiğini söyledi.
2: GEA Arama Kurtarma Derneğimizle beraber, sivil toplum kuruluşumuzla beraber Kahraman Fareler Projesi'ne devam ediyoruz. Tabii Belçika'da bir yine NGO var, partnerimiz. Şu ana kadar farelerimiz her türlü testten başarıyla geçtiler. İnşallah hiç deprem yaşamayız, inşallah hiç enkaz yaşamayız. Ancak yaşadığımızda farelerimiz eğer yaşar isek enkazda her defasında yapılan testlerde farelerimiz kazazedeyi buluyor. Görüntüsünü, yerini belirliyor ve kazazedenin kurtulması için azami performansı gösteriyorlar. Şu anda çalışmalarımızda ikinci daha üst bir level'a gelmiş durumdayız. Onun da şartlarını hocalarımızla birlikte hazırlıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum.
3: Yes, so the Hero Rats are here training in these simulated debris sites.
0: Proje lideri Dr. Daniella Gianrossa da farelerin enkaz alanında güvenli hareket etmeyi, kazazedeyi bulmayı ve görev sonrası üst noktasına dönmeyi öğrendiklerini belirtti.
4: Sadece onlara da röportaj verelim. Gir buraya.
5: Kaçak yok.
0: Çocuklarda ağız ve diş sağlığı ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Pedodonti uzmanı Gözde Karaçor, ilk süt dişinin çıkmasından itibaren diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması gerektiğini söyledi.
6: Çocuklarda diş fırçalama rutini tamamen çocukların kendi sorumluluğuna bırakılmamalı. Sabah akşam günde iki kez florlu diş macunlarıyla fırçalanmalı. Bir çocuğu biz 3 ayda bir görmek isterken başka bir çocuğu senede bir görmek yeterli olabiliyor. İlk süt dişi çıktığından itibaren aslında bu süreci başlatmak çok önemli.
0: Şekerli ürünlerin tüketim miktarı kadar sıklığının da önemli olduğunu vurgulayan Karaçor, meyve suyu yerine meyvenin tüketilmesini, içecek olarak suyun tercih edilmesini ve asitli içeceklerden uzak durulmasını önerdi. Jelibon ve gofret gibi yapışkan ve uzun süre dişte kalan gıdaların da çürük riskini artırabileceğini söyledi.
6: Çocuklarda sadece tüketilen şekerin miktarı değil, kullanım sıklığı da çok önemli oluyor. O yüzden mutlaka şeker tüketimini minimuma indirmek bizim açımızdan çok önemli. Meyve sularını kutu kutu içmek yerine meyveyi ayrı yemek, suyu içecek olarak suyu temel almak çok önemli. Asitli içeceklerden de uzak durmak çok önemli. Sürekli ketçap, mayonez tarzında kızartma, patatesler, hamburgerler hem besleyicilik açısından yararlı değil çocuklar için, hem de çürük risk oranını arttırıyor.
0: Süt dişlerinde ağrı veya enfeksiyon olmadan da gizli çürükler bulunabileceğine dikkat çeken Karaçor, düzenli kontrollerin önemini vurguladı.
6: Yeterince süt dişlerinin önemini kavrayamadıklarını, önemsemediklerini düşünüyorum. Ancak ne zaman ki o dişler ağrıya, enfeksiyona neden olabilmekte, çocuk okulundan geri kaldığında, uykusundan geri kaldığında ancak o aşamada getiriyor veliler. Velilerin gözden kaçırabildiği, anlayamadığı gizli çürükler de olabilmekte. Onları röntgenle biz görebilmekteyiz. Rutin şeklinde getirdiğinde çok daha minimal, konservatif şekilde, koruyucu şekilde yapabileceğimiz tedaviler beklenmeyip ihmal edildiğinde bu sefer ihtiyaç doğrultusunda kaplamalar, çekimler gerekebilmekte. Hem tedavi süreleri uzuyor. Onun için ne kadar periyodik olarak gelirlerse çözümü de o kadar kolay olur. Süt dişlerinin erken kaybında mevcut yeri korumak için uygun şekilde ölçü alıp yer tutucu yapmazsak bu sefer dişler boşluğa doğru kayabilmekte ve alttan gelecek kalıcı dişlerin de düzgün sıralanmasını engellemekte. Böyle bir durum olduğunda çocuğun ileriki yaşlarda kesinlikle ortodontik tedavi görmesi gerekecek. Düzgün şekilde kapatamayacak dişleri, düzgün şekilde sıralanamayacak. İlk süt dişi çıktığından itibaren mutlaka fırçalamaya başlanmalı. Ağza küçük küçük miktarda sürekli sık sık atıştırmalıklar koymak, ağızdaki o çürüğe yönelik ortamı gün boyuna yaymak demek oluyor. O yüzden belli bir zamanda, sınırlı bir sürede tüketip bu durumu sonrasında sonlandırmak çok önemli. Dişte kalacak gofretimsi tarzı jelibon gibi yapışkanla uzun süreli kalan gıdalar çürüğe çok büyük zemin hazırlamakta. Çocukların okula düzgün şekilde gidebilmesi, okulundan geri kalmaması için bile bunlar elzem.
0: Kastamonu'da sonbahar yağışlarının ardından ormanlarda mantar bolluğu yaşanıyor. Vatandaşların doğadan topladığı mantarların tüketilmesiyle son bir haftada 40'ın üzerinde zehirlenme vakasının hastanelere yansıdığı belirtildi.
5: Kastamonu tabii çok geniş ormanlık arazilere sahip olduğu ve iklim şartları da bunun için çok uygun olduğu için çok böyle mantar açısından çok gözde illerimizden bir tanesi. Yağışlarla birlikte tabii mantarların oranı da çoğalmaya başladı ve tüketim de başladı bununla birlikte paralel olarak. Toplanılan mantarın toplandığı yer kadar türü çok önemli. Şimdi mantarlar bünyelerinde ağır metalleri ve kirletici maddeleri de taşıyabiliyorlar. Sadece işte topladığınız yer ormanlık yer değil, sanayi bölgesine yakın ya da kirleticilerin çok olduğu bir yer ya da yol kenarıysa bu da ciddi anlamda bir risk faktörü teşkil ediyor. Onun için biz genel olarak vatandaşlarımıza aslında topladıkları doğadan bilmedikleri mantarları tüketmemelerini söylüyoruz. Şimdi vatandaşlarımız genellikle hani bunu bir aktivite, bir etkinlik şeklinde hani hem doğa yürüyüşü yapalım, hem yürüdüğümüzde mantarı toplayalım, hem işte arkadaşlarımızla, ailemizle bunu pişirelim, yiyelim şeklinde böyle bir etkinlik olarak planlıyorlar.
0: Uzmanlar özellikle birbirine benzeyen mantar türlerinin karışılabildiğine dikkat çekti. Tek bir zehirli mantarın bile sepetteki diğer mantarların arasına karışmasının zehirlenmeye yol açabileceği belirtildi.
5: Şimdi ormandan toplanılanın şöyle bir riski var. Sizin yıllardır topladığınız bir yer olsa bile aynı türe benzeyen zehirli bir türle aynı yan yana komşuluk yapabiliyor ve bunu fark etmeden siz onun da toplamış olabiliyorsunuz. Bir tanesi de yeterli, sepetin içine bir tane karışması, siz onu tükettiğinizde zehirlenmenize yol açacak.
0: Yol kenarları, sanayi bölgeleri ve kirli alanlardan toplanan mantarların da ağır metal ve kirletici maddeleri bünyelerinde biriktirebileceği aktarıldı.
5: Ormanda böyle bir risk varken diğeri de yol kenarı sanayi bölgelerinin içerisinde ya da kirli alanlardan toplanan mantarların bünyelerinde bu kirli maddeleri de biriktiriyor olmaları. Bu da böyle bir risk teşkil ediyor.
0: Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Çiğdem Sevim, Türkiye'de tespit edilen yaklaşık 300 mantar türünün 100'ünün yenilemediğini, 10 türün ise ölümcül etkilere neden olabildiğini söyledi.
5: Şimdiye kadar ulusal kaynakların söylediği 300'e kadar Türkiye'de mantar türü tespit edilmiş. Bunların 100 tanesinin yenilebilir olmadığına ve 10 tanesinde ciddi ölümcül etkilere sebep olduğunu belirtmişler. Yani her mantar yenilemez. Hatta yenilebilir olduğunu düşündüğünüz mantar, ki kanlıca mesela Kastamonu'da çok yaygın ve insanlar çok severek tüketiyorlar, başka bir mantara benzerliğiyle birlikte çok ciddi zehirlenip hastaneye başvuruların yapıldığını biliyoruz. Sayılarında giderek arttığını biliyoruz. Ve açıkçası mantarı evde uygulayabileceğiniz çok kolay böyle bir hızlı tanı testi diye bir şey yok. Bunu ayırt etmeniz çok zor. Ancak uzmanlar, yıllarca buna eğitim alanlar, işte bu işi gerçekten üreticileri diyebiliriz, sertifikalı yapan insanlar tarafından üretilen ürünlere yönelmek en mantıklısı. Çünkü siz bunu çıplak gözle ayırt edemeyebilirsiniz. Bulantı, kusma 1-2 saat içerisinde hissederseniz, gastrointestinal rahatsızlık dediğimiz işte ishal gibi, karın ağrısı gibi, tansiyon düşüklüğü, işte boynunuzda, yüzünüzde böyle bir kızarma, ağzınızda metalik tat, baş dönmesi gibi böyle bir bulgu hissettiğiniz anda ilk etapta yapmanız gereken en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz. Gidemiyorsanız, durumunuz ciddiyse 112'yi hemen aramanız ve bir an önce tedavi altına alınmanız gerekiyor. Tek kendinizle değil, hani siz aldınız, bütün aileye yedirdiyseniz onlarda bu semptomlar yoksa onları da götürmeniz gerekiyor. Ve yediğiniz örnekten, işte kalan yemekten herhangi bir şey varsa ya da fotoğrafı varsa sağlık profesyonellerine bunları göstermeniz gerekiyor ki hani neden zehirlendiniz, en azından panzehirini yani antidotunu onlar hızlı bir şekilde ulaşabilsin. Mantarları saklama konusunda, mantar nemli ortamda bir kere durmayacak. Yani nemlendiyse zaten o mantarı tüketmemeniz gerekiyor. Mantarı buzlukta saklamak istiyorsanız bunu kavurarak yapabilirsiniz. Olduğu şekliyle mantarı buzluğa atmayın. Onu haşlayıp ya da kavurup bir şekilde soğutup ondan sonra buzlukta bunu bekletebilirsiniz.
0: Ankara'da görev yapan Muşlu polis memuru Mustafa Şahin'in 12 yıl önce başlattığı yardım çalışmaları sürüyor. Şahin'in öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri Muş'un merkeze uzak köylerinde eğitim gören çocuklara ulaştırıldı. Yardımlarla çocukların eğitim ihtiyaçlarına destek olunurken çalışma çocuklar ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğrencilerden Kadir Demir, çanta ve kırtasiye malzemelerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek Mustafa Şahin'e teşekkür etti. Demir, Şahin'le tanışmak istediklerini söyledi.
7: Malzemeleri gönderdi, teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum, onunla tanışmak istiyorum.
0: Fatma Bingöl de köylerine gelen gönüllülerin kendilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttığını belirterek Mustafa Şahin'i köylerine davet etti.
8: Bugün ablalarımız ve abilerimiz köyümüze ziyarete geldiler. Çanta ve kırtasiye eşyalar dağıttılar. Onu okulumuza davet ediyoruz.
0: 12 yıl önce başlayan çalışmanın hayırseverlerin desteğiyle daha fazla çocuğa ulaşması hedefleniyor. Aksaray'ın Gözlükuyu köyü su kaynaklarının kuruması ve yerleşim yerinin yüksek kesimde bulunması nedeniyle 11 yıl önce boşaltıldı. 180 haneli köydeki vatandaşlar devletin desteğiyle 8 kilometre uzaktaki başka bir yerleşim yerine taşındı. Köyünü terk etmeyen 72 yaşındaki Selami Salman ise 11 yıldır 2 odalı evinde tek başına yaşıyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle köyde kalan 7 çocuk babası Salman 14 yıl önce de eşini kaybetti. Salman köyde yalnız yaşamaya alıştığını ve huzurunun yerinde olduğunu söylüyor.
9: Bu köyde tek yaşayan adam benim. Bu köy susuzluktan gittiler. Ama yine aynı susuzluğu çekiyorlar.

0: Şimdi gelir eş dost gelir böyle otururuz. Çay içerik, muhabbet ederik giderler. Ama ben bir köyde tek başıma kalırım yine. Elektriğim var, suyum var. İhtiyaçlarımın hava iyi olursa mutluluğuna gider. Taşpınar'dan, Karkın'dan, Aksaray'dan, Sağlık Köyü'nden alır gelirim.
1: Yakınızdan yerlisin
0: alıyor. Nerede yakın yer olsa orada toplam ben 11 yıldır yalnızım arkadaş.
2: Sivas'ta tarihi ve kültürel mekanlara olan ilgi her geçen yıl artıyor. Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ve yüksek hızlı tren gibi ulaşım imkanlarının gelişmesiyle şehri ziyaret eden turist sayısında artış yaşanıyor. 2024 yılında 485 bin olan gecelik konaklama sayısı 2025'te 501.939'a yükseldi. Müzelerdeki ziyaretçi sayısında da %46 artış kaydedildi. Çifte minareli medrese, kongre binası, gök medrese ve Divriği Ulu Cami ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ankara'dan turla Sivas'a gelen mahalle sakinleri de tarihi yapıları gezerek şehrin yöresel lezzetlerini tattı. Ziyaretçiler kongre binası ve diğer tarihi mekanlarda duygusal anlar yaşadıklarını belirtti.
3: Nasıl desem, tarihi kokan bir yer. Çok duygulandım bugün kongre binasında.
2: İstanbul'dan gelen ve aslen Sivas'ta olan ziyaretçiler de yıllar sonra memleketlerini gezme fırsatı buldu. Tarihi yapıları çocuklarıyla birlikte gezen ziyaretçiler Sivas'ın tarihi dokusundan ve şehrin lezzetlerinden memnun kaldıklarını söylediler.
4: İstanbul'dan geliyorum. Sivaslıyım. Aslında burada doğdum. 10 yaşına kadar buradaydım. Ondan sonra ama ilk defa gelip Sivas'ı geziyorum. Çok beğendim. Yani tekrardan böyle burada olmak, buralı olmakla gurur duyuyorum. Her taraf tarih, her taraf çok güzel, düzenli, tertemiz bir şehir. Bir de çocuklarım ilk defa gördü memleketimizi. Onun için de çok heyecanlıyım zaten. Çifte minareye gittik, işte kongre binasına gittik. Şimdi kaleye gideceğiz. O çarşı falan oraları gezdik, işte hanı gezdik. Daha ikinci günümüz zaten. Ama her yer çok güzel. Onlar da çok beğendi. Gerçekten her yer tarih. Her yer tarih. Çok güzel her taraf.
5: İstanbul'dan geliyoruz memleketimize. Uzun yıllardır gelmemiştik. Yani özlemişiz. Vallahi müzeyi gezdik. Yani kale. Burası gök medrese. Çarşı çok güzel. Yani çarşı çok güzel. Yiyecekler kalite. Yani çok lezzetli. Vallahi gelsinler. En az bir kere gelsinler.
2: Gümüşhaneli ressam Fikret Bozkır, çocukluk yıllarından beri ilgi duyduğu resim sanatına emekliliğinin ardından daha fazla zaman ayırdı. İstanbul'da farklı ressamlarla çalışan Bozkır, yağlı boya ve kuru fırça tekniklerinde portre çalışmalarına ağırlık verdi.
6: Gümüşhane doğumluyum. Burada özel bir bankada çalıştım. Burada banka kapanınca İstanbul'a taşındık. Orada emekli oldum. Orada daha büyük ustalarla çalıştım. Resimde gelebileceğim en güzel noktaya geldim. İyi ustalarla çalıştım. Yani ustaların tarifiyle, onlara bakarak, sorarak bayağı ilerledim yani.
2: Bozkır Gümüşhane'de belediye başkanlarından bürokratlara, esnaftan vatandaşlara kadar çok sayıda kişinin portresini hazırladı.
6: Devamlı Gümüşhane'de çalıştım. Gümüşhane'de bürokratların, valinin, belediye başkanının böyle insanların resimlerini yaptım, portrelerini yaptım, manzara yaptım, sipariş tablolar yaptım. Burada birçok bürokratın resmini yaptım. Valinin, emniyet müdürünün, bilhassa jandarma, askeriyenin, komutanının resimlerini yapmak istiyorum. Tabii kendileri isterse.
2: Kendisine ait çalışma alanı bulunmadığı dönemlerde ise resimleri de kafelerde yapmaya devam etti.
6: Çalışmalarım böyle işte kuru fırça tekniğiyle potre, yağlı boya potre. Yani kendimi potre alanında, potre zor olduğu için bu yöne yöneldim. Güzel de tabii ustaların sayesinde bir ivme yakaladım yani. Asıl ustam benim Adana'da İsmet Çabuk diye kuru fırçayı Türkiye'ye tanıtan tek usta o. Her şeyi ondan öğrendim yani. Zaten her ressam sokağa çıkıp da potre yapamaz yani. O cesaret işi. Ben Allah'a şükür çıkıyorum, yapıyorum. Siparişlerimiz var, çalışıyoruz.
2: Sanatçı öğrendiklerini gençlere aktarmak için Gümüşhane'de

0: aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 5-6 kişiye ücretsiz resim dersi veriyor.
1: Burada ev olmadığı için kafede çalışıyoruz yani. Daha halktan birçok insanın resmini yaptım ya. Tam profesyonel değil de amatörce yapıyordum ama İstanbul'da hem yağlı boya ressamı Sinan Eynullayev'den ders aldım. Türkiye'nin en iyisi. Bunlar Rusya'da güzel sanatlarda okumuş değerli hocalar. Ben bunlardan ders aldım. Yağlı boyada 5-10 günde kendimi geliştirdim diyebilirim. Onların çok büyük faydası oldu. Emekli olduktan sonra geliştirdim yani. Emekli olmadan önce pek üstüne düşemiyordum ama Gümüşhane'de de birçok üniversite öğrenci talebem var. Burada ders verdiğim öğrencilerim var. Şu anda 5-6 tane var. Onlara ders veriyorum. Onlar da sevgiyle güzel yaklaşıyorlar, öğrenmek istiyorlar.
0: Bozkır, ustasından aldığı öğüt doğrultusunda eğitimlerden herhangi bir ücret talep etmiyor.
1: Dedim ustam bana bunları öğretirken dedi ki, bu öğrendiklerini birine öğretirken para alırsan hakkın sana helal olmaz. Ben para istemiyorum. Yeter ki öğrensinler yani.
0: İstanbul'dan memleketi Gümüşhane'ye dönmek isteyen Bozkır, bundan sonraki dönemde şehrin tarihi değerlerini yağlı boya tablolarla kayıt altına almayı hedefliyor.
1: Gümüşhane'ye taşınmak istiyorum, burada yaşamak istiyorum. Gümüşhane'yi de çok seviyorum. Buraya taşınırsam buranın tarihi yerlerini yağlı boya olarak resmetmeyi istiyorum yani.

0: Antalya'da doğa ve yaban hayatını konu alan fotoğraflar düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Yaklaşık 9 yıldır çalışmalarını sürdüren doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir'in çektiği görüntüler sergide yer aldı. Sergide Kütahya'nın farklı bölgelerinde yaşayan kuş ve memeli türlerine ait fotoğrafların yanı sıra video gösterimleri de sunuldu. Büyük ekranda ise kentin orman ve dağlarında görüntülenen yaban hayvanları izleyicilerle buluştu. Akdemir, yaban hayatı fotoğraflamasının sabır ve uzun süreli bekleyiş gerektirdiğini belirtti.
1: Kütahya Belediyesi ile birlikte bir yaban hayatı sergisi düzenledik. Kütahya'nın zengin doğasını ve yaban hayatını Kütahyalılara tanıtmak için buraya gelip ziyaret edebilirsiniz. Kütahya'da var olan kuş türleri, memeli türleri var. Aynı zamanda fotoğrafların yanında bir video gösterimi de oluyor. Büyük ekranda Kütahya'da görüntülediğim farklı türleri izleyebilirsiniz. Şimdi Kütahya için dağlarda işte yaban hayatında yaşayan türler yabani hayvanlar oluyor. Evcil hayvanların dışında onlar insana bağlı olmadan kendi başlarına hayatlarını sürdürüyor. Tabii Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde evcil hayvanların yanında biz yaban hayvanlarını da tanıtıyoruz. Onları haklarını ve Kütahya'daki durumlarını tanıtıyoruz. Evet, şimdi bazı türler çok kokuya, sese hassas oluyor. Geyik türleri, işte yırtıcı kuşlar gibi. Onları görüntülerken bazen beklemek gerekiyor. Onların bizi görmemesini sağlamak için işte üstümüzü örtüyoruz veya çadırda bekliyoruz. Yeri geliyor onlar daha gelmeden gün doğumunda orada beklemeye başlıyoruz. O yüzden tabii ki bir emek istiyor. Buna göre de görüntüler güzel oluyor.
2: Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz?
1: Ben 9 yıldır Kütahya'da yaban hayatı görüntülüyorum. Kendi fotoğraf makinem, drone çekimlerim ve işte foto kapan kurarak her türlü görüntüler alarak Kütahya'yı tanıtmaya çalışıyorum. Aslında bu sergi benim için bir ilk oldu. Kütahya Belediyesi'nin içinde olması çok değerli. Onların destek olması, Kütahya'yı tanıtma açısından...

Yasak bana gözlerini anlamak, ellerin bana yasak. Ah olaydın, yüzünde sürgün, yatağında mülteci, vatanın

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: IFM Reklam.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: O sizi sizden almaya geliyor. Ayarınızı bozmaya. Her şeyi unutturmaya. O yüzünüzü güldürmeye kesin kararlı. O bunu

Çenemi taştan taşa çaldılar dostlar. Hep bize kötü yol, sürümüze sal.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 FM'den herkese sevgiler, selamlar olsun. Valla gelir gelmez arızalar yakam bırakmıyor. Valla var ya. Evet, bugün biraz değil de bayağı bir geç olmuş. Hatta canlı bağlantılarımızın saati bile doldu yani. Yani sıfırdan şu anda bilgisayar toparladım. İnanır mısınız? Şu an sıfırdan bilgisayar ayarladım.

Evet, şu an her yer normal bir duruma geçmiş olması lazım diye düşünüyorum. Hatır çığmasın satkar kârı.

Anca zaten sistem yerine oturdu. Sizler WhatsApp üzerinden mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Birazdan mesajlarla başlayacağız. Bugün canlı bağlantıları yetiştiremedik maalesef. Artık Perşembe günü nasip olursa bol bol canlı bağlantılar yapacağız. Evet, şöyle bir parça daha çalsın, sonrasında mesajlarla başlayacağız. Haydi bakalım.

de gönderdik kulaklarınıza ve bu saat itibariyle artık mesajlarla devam ediyoruz. Bu arada WhatsApp'tan o kadar çok soru soruyorsunuz ki gerçekten artık böyle herkese cevap veremiyorum. Yayını açın, dinleyin, yayın var mı yok mu görürsünüz. Yani bununla alakalı sürekli, yani şu an zaten burası bir 56 oldu. Her şey her yerde. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum yani. Neyse. Şöyle biz devam edelim. Şunu bir şöyle kapatayım. Evet. Evet, devam ediyoruz. 21.07 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz. Bugün biraz aksaklıklar oldu. O yüzden biraz gecikmeli şekilde geldik. Çünkü sistem bilgisayarının birinde arıza olunca bu şekil durumlar olabiliyor. Evet, hemen ilk mesajımızla şöyle devam edelim. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde D12 koğuşunda yatan reisim Aslan abim Fırat Arslan'a, Zeynel Şeker'e, Mustafa Kartal'a, Rahmi Kayar'a ve tüm D12 koğuşuna selam olsun. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Zincir soğuk, zindan yaş belki, üşürüz. Elebaşımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Aslan abim Fırat Aslan, gençlerin sana selamı var. Senin yolun bizim yolumuz demişler. Özellikle bu güzel parçamız tüm D12'ye, Fırat Arslan'a özellikle gelecek. Bu okuduğumuz mesaj Yunus Emre Arslan'dan geliyor. Güzel bir parça istemişler. Özellikle Aslan abim Fırat Aslan'a, Zeynel Şeker'e, Mustafa Kartal'a, Rahmi Kayar'a ve tüm D12 koğuşuna selam olsun demişler. Özellikle Aslan abim Fırat Aslan demiş. Gençlerin sana selam var. Senin yolun bizim yolumuz demişler. Ve hemen istedikleri parçaya yer verelim. Onun hemen sonrasında sıradaki mesajla devam edelim. Haydi bakalım, hep birlikte devam ediyoruz.

birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada vallahi şu an not alabileceğim bir yer, hiçbir yer. Her şeyim gitti. Bütün hazırladığım şablonlar, her şey şu an gitti vallahi ya. Aklıma geldi, bir an üzüldüm. Cana geleceğine mala gelsin deriz ama vallahi emekler gitti. Her şey buradaydı.

Evet, sıradaki mesajımızla devam edelim. Evet, bugün mesajlarla gidiyoruz. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ben Ceren, buradan kalbimin diğer yarısı Gökhan Toma'ya sesleniyorum. Elbet bir gün kelimesine sığdıramadığım umutlarımla her saniye seni özleyerek bekliyorum. Bir gün bu kapılar ardına kadar açılacak ve ilk koşacağım yer senin kolların olacak. Seni seviyorum demişler. Evet, Ceren'den özellikle ama özellikle kalbimin diğer yarısı Gökhan Toma'ya demiş özellikle. Şöyle mesajı bir daha okuyalım. Onunla ben sonrasında istedikleri parçaya yer vereceğiz. Ben Ceren, buradan kalbimin diğer yarısı Gökhan Toma'ya.

ilk tutacağım yer senin kolların olacak. Seni çok haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve sıradaki mesajla bakalım hemen şöyle. Merhabalar, ben Sevgi demişler. Aydın E tipi K1 koğuşundaki canlarım. Yağmur Kurtoğlu, Miray Kavcı, Sibel Çakal, Ayten Kaplan, Zümrüt Ballı. Sizi çok özledim. Özellikle Yağmuş'um. Seni çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle demişler. Ve güzel bir parça istemişler. Göndereceğiz.

Evet, şöyle mesajı tekrardan okuyalım, sonra şarkılarını gönderelim. Merhabalar, ben Sevgi. Aydın E-Tipi K1 koğuşundaki canlarım. Yağmur Kurtoğlu, Miray Kavcı, Sibel Çakal, Ayten Kaplan, Zümrüt Ballı. Sizi çok özledim. Özellikle Yağmuş'um, seni çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle demiş değerli dinleyicimiz. Biz de hemen ne yapıyoruz? İstedikleri şarkıya yer veriyoruz. Haydi bakalım.

adam yaş tökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar. Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesiyle yaşamaya. Alıştım.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor tüm güzelliğiyle. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sizler 0532 686 7837'den WhatsApp'tan bizlere ulaşma imkanınız var, bilginiz olsun. Bu arada ben şöyle bir yoklama falan da yapamadık bugün. Şöyle bir aklıma gelenleri hemen ben bir sayayım. Ulaş Tekeş başta olmak üzere. Ulaş Tekeş başta olmak üzere. Hızlı İmam Rüstem Süzer'e. Değerli İnan abime. Çağlar Başkan'a. Raif Domurcu'ya, Yagi'ye, Egemen Güney'e, Koldaş ailesine, Selen ailesine, Kaya ailesine, ayrıca Mesut Şahbaz'a, bu arada Yufkacı Kenan var, ona da sevgiler selamlar olsun, bayağıdır unutuyordum onu herhalde, ona da sevgiler selamlarımızı gönderiyoruz ve sıradaki mesajla devam edelim. Selamun aleyküm, ben Nazilli E tipi kapalı cezaevinden Yusuf Çelik. Aydın E tipi kapalı cezaevi K3 koğuşunda bulunan esmer güzelim Duygu Balcıoğlu için bir parça istiyorum demiş. Onu çok seviyorum kara gözlüm diye de eklemiş. Mesajı şöyle bir tekrardan okuyalım. Selamun aleyküm, ben Nazilli E tipi kapalı cezaevinden Yusuf Çelik. Aydın E tipi kapalı cezaevi K3 koğuşunda bulunan esmer güzelim Duygu Balcıoğlu için demiş. Bir parça istemişler, bu parçayı istiyorum demiş. Seni çok ama çok seviyorum kara gözlüm diye de eklemişler. Özellikle Yusuf Çelik'ten Duygu Balcıoğlu için bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Yusuf Çelik'ten Duygu Balcıoğlu için geliyor. Haydi bakalım.

tatilimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sizler WhatsApp üzerinden ulaşabiliyorsunuz bizlere. 0532 686 78 37'den WhatsApp'tan bizlere yazabilirsiniz. Evet, bu arada sırası gelen mesajla devam ediyoruz. Hani sırayla gidiyoruz. Benim mesajım okunmadı diyen değerli dinleyicilerim. Sırayla gittiğimiz için sıra geldiğinde zaten size bir şarkı öncesinde bilgi veriliyor. Sıra sizde diye bilginiz olsun. Evet, sıradaki mesajımızla devam edelim. Aser Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı. D12 koğuşunda olan canım eşim Bülent Çelik. Bu şarkı sana gelsin. Çoğu gitti, azı kaldı. Seni çok özlüyorum. Sabırla seni bekliyorum. Allah bizi en kısa zamanda kavuştursun. Seni çok ama çok seviyorum. Kalbim demiş, dualarım seninle demişler değerli dinleyicimiz. Özellikle Bülent Çelik'e, D12 koğuşunda bulunan Bülent Çelik'e bir tanecik eşinden geliyor bu güzel parçamız. D12 koğuşunda olan canım eşim Bülent Çelik. Bu şarkı sana gelsin. Çoğu gitti, azı kaldı. Seni çok özlüyorum. Sabırla seni bekliyorum. Allah bizi en kısa zamanda kavuştursun. Seni çok seviyorum. Kalbim, dualarım seninle demiş değerli dinleyicimiz. Biz de hemen ne yapalım? İstedikleri parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

0: Gecemiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve şöyle bir bakalım, hattımızda bir konuğumuz var. Hemen şöyle bir bakalım kiminle görüşeceğiz. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
1: Hoş buldum. Ben Ceylan Can.
0: Evet Ceylan Hanım, kime sesleneceğiz?
1: Açık ceza evinde olan Saffetcan yeğenime çok ama çok sevdiğimi söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Her zaman arkasındayım, yanındayım. Hiçbir zaman tek olduğunu hissetmesin. Ben hep yanında olacağım.
0: Tamam. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Onu çok sevdiğimi söylüyorum. Tek değil, yalnız değil.
0: Tamamdır. Var mı başka yanında olan, konuşmak isteyen?
1: Şu an yanında kimse yok ama herkesin kalbi onunla.
0: Tamamdır. O zaman ismini bir daha söyleyelim. Kime armağandı bu güzel parçamız?
1: Saffetcan. Yeğenim Saffetcan'a armağan.
0: Tamamdır. Hangi parça geliyor onu da söyleyelim, duysunlar.
1: Neşet Ertaş'tan Garipler.
0: Tamamdır. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok.
0: O zaman
1: sadece sevildiğini bilsin.
0: Tamamdır. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Siz de. Siz de Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.
0: Evet, hemen istenilen parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.46 yaptık Türkiye Vestio saatlerini ve sıradaki mesajla devam ediyoruz. Evet, Aydın Açık Cezaevi B2 12 koğuşunda yaptık.

atmakta olan canım kocam Laz Hoca'ya. Son günlerde zorlansak da her şey geçer. Her kötü gün unutulur. Biz yan yana olalım yeter ki. Seni seviyorum demişler ve güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. Özellikle Aydın Açık Cezaevi B2 12 koğuşunda yatmakta olan canım kocam Laz Hoca'ya. Son günlerde zorlansak da her şey geçer. Her kötü gün unutulur. Biz yan yana olalım yeter ki. Seni seviyorum demiş değerli dinleyicimiz ve güzel bir parça istemiş. Özellikle B212 koğuşunda bulunan kocam Laz Hoca'ya demişler ve güzel bir parça istemişler. Hemen gönderelim. Haydi bakalım.

ile devam ediyor. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, Türkiye Vesio saatleri 21.53. Ve hemen devam edelim şöyle sıradaki mesajımızla. Aydın Nazilli kapalı infaz kurumunda yatan C10 koğuşunda yatan Bayram Karaefe'ye selam olsun. Sen orada yatıyorsun, ben evde yatıyorum. Olmadı böyle. Abi kardeş yatmaya başladık demişler. Güzel bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C10 koğuşunda yatan Bayram Karaefe'ye selamlar denmiş. Sen orada yatıyorsun, ben evde yatıyorum. Olmadı böyle. Abi kardeş yatmaya başladık demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle Bayram Karaefe'ye, Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C10 koğuşunda yatan Bayram Karaefe'ye geliyor bu güzel parçamız. Haydi bakalım.

0: Evet, güzel bir parça geldi kulaklarınıza ve devam ediyor birlikteliğimiz. Ve bakalım sıradaki mesaj kimden? Herkese hayırlı akşamlar. Ben Ayhan Şahbaz. Aslan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Seni çok seviyoruz abim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olacaksın. En güzel parçalar sana armağan olsun abim demişler. Biz de istedikleri parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Ayhan Şahbaz göndermiş bu mesajı. Aslan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Seni çok seviyoruz abim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olacaksın. En güzel parçalar sana armağan olsun abim demişler ve güzel bir parça istemişler. Biz de ne yapalım? Hemen o güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım, geldi.
1: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser bu reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Evet, devam ediyoruz sıradaki mesajımızla ve bakalım sıradaki mesajımız nereden gelmiş. Evet, 22.06 yaptık Türkiye Vestio saatlerini ve bakalım hemen sıradaki mesajımıza. D6 koğuşunda yatmakta olan Semih Bagana ve aynı koğuşta bulunduğum Halil Bozkurt, Ziya Çatalkaya, Güney Demir, Poyraz, Muhammed Demirbağ, Davut Şahin, İsmail Sabuncu, Yakup Yüzer, Yusuf Tilki, Özkan Akbulut. D17'de yatmakta olan değerli abim Uğur Ecevit ve dostum Celil Güneç. B10'da yatmakta olan amcaoğlum Yusuf Bagana. D9'da yatan dostum Ayas Taş. D2'de yatan dostlarım Berzan Deli, Serkan Uslu ve D1'de yatan dostum Muhammed Taş, Muhammed Tokay, Hüseyin Arslan, Samet Ağaç, Nazilli Açık Cezaevinde yatan Ferhat Uyanık abim, Nazilli Kapalı'da yatmakta olan dostum Şiyar ve Eren Bağdegül'e, Bağdegül'e, Serhat Ataman'a selam olsun demişler. Güzel bir parça belirlemişler. Onu göndereceğiz. Evet, şöyle mesajı bir daha okuyalım. D6 koğuşunda yatmakta olan Semih Bagana ve aynı koğuşta bulunduğum Halil Bozkurt, Ziya Çatalkaya, Güney Demir, Poyraz, Muhammed Demirbağ, Davut Şahin, İsmail Sabuncu, Yakup Yüzer, Yusuf Tilki, Özkan Akbulut. D17'de yatmakta olan değerli abim Uğur Ecevit ve dostum Celil Güneç. B10'da yatmakta olan amcaoğlum Yusuf Bagana. D9'da yatan dostum Ayas Taş. D2'de yatan dostlarım Berzan Deli, Serkan Uslu ve D1'de yatan dostum Muhammed Taş, Muhammed Tokay, Hüseyin Arslan, Samet Ağaç. Nazilli Açık Cezaevinde yatan Ferhat Uyanık abim, Nazilli Kapalı'da yatmakta olan dostum Şiyar ve Eren Bağdegül'e, Serhat Ataman'a selam olsun demişler ve bu güzel parçayı istemişler. Hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele, cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim,

Haziran'da debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.12 yaptık Türkiye ve Suriye saatlerini ve sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. Hemen şu mesajımızı bir okuyalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan abilerim, Semih Bagana, Muhammed Taş, Ayaz Taş ve Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan amcam Özal Özcan, Aslan abim Şiyar Bahtagül, Aslan kardeşim Eren Bağdagül. O dört duvar kime kalmış da size kalacak canlarım, Erhan Özcan'dan demişler. Özellikle Erhan Özcan'dan. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan abilerim Semih Bagana, Muhammed Taş, Ayaz Taş ve Nazilli kapalıda yatmakta olan amcam Özal Özcan, Aslan abim Şiyar Bahtagül, Aslan kardeşim Eren Bağdagül demişler. O dört duvar kime kalmış da size kalacak canlarım, Erhan Özcan'dan demişler. Evet, sıradaki mesajla devam edelim hemen şöyle. 22.13 Türkiye ve Stüdyo saatleri. Selamun aleyküm. Ben Recep Tekeş. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan abim Zafer Aslan. Can dostum Harun Tekeş. Allah tez zamanda özgür günlere kavuştursun sizi. Seven Aslan kardeşiniz Recep Tekeş demişler. Güzel bir şarkı istemişler. Hemen şöyle mesajı tekrardan bir okuyalım, arkasından istenilen şarkıyı gönderelim. Selamun aleyküm, ben Recep Tekeş. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan abim Zafer Arslan. Can dostum Harun Tekeş. Allah tez zamanda özgür günlere kavuştursun sizi. Seven Aslan kardeşiniz Recep Tekeş demişler ve şu güzel parçayı istemişler. Gönderelim hemen. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, sıradaki mesajda hemen devam edelim. Ne demişler? Selamun aleyküm, ben Furkan Tekeş. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde B10 ve C12 koğuşunda yatan. Öncelikle aslan kardeşim Harun Tekeş ve candan öte abim Zafer Arslan'a selam olsun. Zindanı kabul ederiz ama zilleti asla. Sizi seven Furkan Tekeş demişler. Güzel bir parça istemişler. Hemen o parçayı göndereceğiz. Şöyle mesajı bir daha gönderelim. Selamun aleyküm, ben Furkan Tekeş. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde B10 ve C12 koğuşunda yatan. Öncelikle aslan kardeşim Harun Tekeş ve candan öte abim Zafer Arslan'a selam olsun. Zindanı kabul ederiz ama zilleti asla. Sizi seven Furkan Tekeş demişler. Biz de ne yapalım? O zaman istedikleri parçayı şöyle gönderelim. Bir mesaj daha var. Vallahi Furkan'dan bir mesaj daha var. Onu da bu şarkıyı dinleyelim, sonra o şarkı gelecek. Haydi bakalım, dinliyoruz.

0: Niteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesto saatleri 22:23 ve bakalım hattımda birisi var. Bir bakalım, bir tanıyalım. Alo. Alo. Geliyor mu sesim?
1: Alo. Heh,
0: şimdi söyle bana.
1: Geliyor. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Ben Aydınet bir kapalı cezaevinden geçen hafta tahliye olan Furkan Tekeş.
0: Hani benim o zaman tatlım nerede? Hep abi, beni kandırıyorsunuz ya.
1: Hemen yarın gönderiyorum.
0: Hep beni kandırıyorsunuz vallahi var ya.
1: Vallahi billahi abi sana şeysin. Ben tahliye 5 gibi tahliye oldum. Direkt şans eseri bizim bir arkadaşım Koç'tan Yusuf Vagan'ın amcasının onun şeyi vardı. Mahkemesi vardı. Oradan babasıyla beraber İzmir'e gittim. Gittiğim an uçağa binip Batman'a döndüm.
0: Oh oh oh oh. Hemen kaçtım diyorsun yani buralardan.
1: Vallahi billahi bir dakika memlekette durmadım.
0: O da iyi. Vallahi iyi yapmışsın.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın.
0: Önemli değil. Ne demek?
1: Kimleri abi seslenecek? Ben buradan öncelikle öz kardeşim olan Harun Tekeş'e, aslanıma seslenmek istiyorum.
0: Evet.
1: Harun'um, aslan kardeşim, abim, ailen her zaman arkanda. Kendini sıkma, canını hiçbir şekilde sıkma. İnşallah 27 Ekim'de alacağız seni kazasız belasız. Allah nasip ederse babayla beraber mahkemene gelmeyi düşünüyoruz. Sana para yatırdım, paranın gelmiş olması lazım. Biraz geç yatırdım ama hakkını helal et. Bir saat önce falan yatırdım. Ondan sonra C12 koğuşunda yatan öz abimden farksız Zafer Arslan. Onun da emeği çok var üstümde.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir emeği olan daha Engin dayıma. Allah ondan da razı olsun. Oğlan hakkı hiçbir zaman ödenmez. Ondan sonra koğuşumuza bakan Akif Kaya'ya, kardeşi Berat Kaya. Ondan sonra Doğukan Ülmez, Yusuf Bagana, Mervan Cihangir, dostu Mervan Cihangir, Mehmet Güneş abime, Berzan Akurta, Güven Arata, Berat Arata. Ondan sonra Can abime, Yılmaz Kahraman'a, Kansu Serin'e. Yani ismini sayamadıklarım bütün koğuş arkadaşlarıma buradan kucaklar dolusu selamlar gönderiyorum.
0: Aleyküm selam.
1: Hepsinin ayrı yeri var bende. Hepsinden de Allah razı olsun. Hepsini de çok seviyorum. Hepsinin de emeği var üstümde. Harun'um, hiçbir şey düşünme. Hepimiz çok iyiyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben ablayla da irtibatlıyım. Senin dosyan hakkında merak etme. Her gün onunla konuşuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Önümüzdeki bu hafta iç yanına gelecek. İnşallah Allah kazabına vermezse. Onun dışında bütün koğuşa tekrardan selamlarımı iletiyorum. Arkadaşım Ferhat var yanında Harun. O da
0: ver. Ferhat'ı da ver. Hadi ver.
1: Konuşacağım, sesleneceğim ver.
2: En yakın zamanda seni de bekliyoruz kardeşim. Abin yanımdadır. İnşallah sen de yanımıza gelirsin. Öpüyorum çok. Seni öpüyorum. Koğuş arkadaşlarını da çok öpüyorum. Kendinize iyi bak.
1: Abi bu kadar. Çok teşekkür ederim.
0: Ama bir dahakine şey yapmayın ama. Benim tatlıyı unutup gitmeyin ama.
1: Abi ben yarın seni tatlı gönderiyorum. Senin şerefim o.
0: Eyvallah. Allah razı olsun.
1: Akif abi. Abi çok pardon. Akif abi senin şeyini, TC'ni kaybettim ben. Yarın bir konferans falan yapın. Ya da ben babana bir mesaj atacağım. Şey yapın. TC'ni ulaştırsınlar bana. Onun dışında bu kadar. Çok teşekkür ederim tekrardan abi.
0: Ben
1: Harun, seni
0: ederim,
1: çok seviyorum. Herkesin sana çok selamı var. Burada hiç kimseyi sıkıntı etme. Anne de baba da abi de abla da hepsi çok iyi. Gözlerinden öpüyorum senin abi, görüşmek üzere.
0: O Allah zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abi.
0: Görüşürüz, eyvallah. Evet, hemen istedikleri parçayı gönderelim. Arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 22.31 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve hemen bakalım şöyle.

0: Evet, bu arada yine bir canlı bağlantı alacağım. Hemen şöyle yine bir canlı bağlantı alacağım. 22:32 oldu. Bu arada hep böyle erkeklerin olduğu koğuşlara zaten sürekli istekler geliyor. Sürekli isimlerini sayıyoruz ama kadın koğuşlarından kimse bizi arayamıyor. Çünkü onlar kapalı da. Ama dışarıdan ne kadar bulursam onları sayabilecek birini hemen alıyoruz yayına. Hemen bakalım hattımızın ucuna kim geliyor? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar.
0: Aleykümselam. Kiminle görüşüyoruz?
1: Abi, İstanbul'dan Kübra ben. Kübra Birdal.
0: Evet Kübra. Bize hangi koğuşu sayacaksın?
1: Abi zaten bir tane bayan koğuşu var Nazilli'de.
0: Bir tane mi var orada?
1: Efendim?
0: Orada bir tane mi var Nazilli'de? Ben Nazilli bilmiyorum.
1: Kapalı'da bir tane var.
0: Aydın'da daha çok o zaman.
1: Diğeri FETÖ koğuşu.
0: Anladım. Aydın'da da bayağı var ya. 3 koğuş falan herhalde. Ben 3'e kadar biliyorum herhalde ya.
1: Abi ben Aydın'ı bilmiyorum ki. Nazilli'de. Nazilli'ye çıkıyor.
0: Hadi o zaman sen Nazilli'yi say. Ben Aydın'dan sayacak birini de bulurum artık.
1: Abi benim Nazilli'de bir ablam var zaten. Sayacağım çok kişim yok.
0: He, yok mu? Ablanın Nazilli arkadaşları falan vardır.
1: İçeride tabii orada bulunduğum arkadaşlarım var. Onların ismini de sayacağım. Nazilli etkinde bulunan abi Kapalı'dan Zehra abi, ablam öncelikle canımın içi, can parçam. Ona buradan seslenmek istiyorum.
0: Evet.
1: Size geçen de mesaj yazmıştım, uzun uzun beni yayına aldınız. Bu sefer de yayına aldınız. Ben galiba bir şanslı kişi olarak çıkıyorum abi. Şans bir kere de yüzümüze gülse çok sevineceğim.
0: Bir dahakine gülmeyebilir artık, bilmiyorum.
1: Düşün. Ay yok abi, ben başka numaradan yazacağım
0: size. Vallahi istediğin numaradan yaz. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi kadın, biliyorsun ki kadın koğuşlarından bizi arayamıyorlar. Ve kadın koğuşlarından da fazla isim sayabildiğimizi ben düşünmüyorum. Çok saymıyoruz. Belli başlı isimler var zaten. Yani kadın koğuşuna bizim çalışma arkadaşımız bile var. Ben bile onun ismini unutuyorum yani. Düşün. Bak düşün. Çünkü neden? Aklımızda hep böyle erkeklerin koğuşları var. Hani biz öyle düşünüyoruz.
1: Öyle abi, yani hep erkeklere ve sayılıyor. Kadından keşke bağlanılabilse ya kadın koğuşları.
0: Evet, bir açık olsa güzel olurdu Aydın'dan yani.
1: Yani.
0: Neyse o zaman sen hadi say ablanı o zaman. Tanıdıklarını da say. Söylemek istediklerini de söyle. Şöyle içini dök. Sonra biz ablandan tatlıyı alırız.
1: Abi tatlı feda olsun sana ya. Şimdi ablam inşallah beni şu anda yine duyuyordur. Eminim ki duyuyor. Oradan seslendiler Zehra. Zehra koş kardeşim, bağlandı diye. Seni öncelikle o kadar çok seviyorum ki, biliyorsun her anımız, her şeyimiz beraber. Seni o kadar özledim. Sürekli hesabına giremediğini bildiğim halde hesaplarını sürekli sana bir şeyler, reels'lar atıyorum. Onları çıkınca tek tek kaydıracaksın. Yine mahkemen attı ama bakalım, umudunu sakın yitirme. İçeride biliyorum beni çok arıyorsun, daraldığını söylüyorsun. Ben de çok daralıyorum burada. Sen içeride ne kadar daralıyorsan ben de dışarıda senin için daralıyorum. Ama güçlü durmaya çalışıyorum. Biliyorum ki sen de çok güçlüsün ve güçlü durmaya çalışıyorsun. Yanında sana destek olan kişilerin olduğunu da biliyorum içeride. Arkadaşlarım, onlardan Allah razı olsun. Seni tek bırakmadıklarını da biliyorum. Yanında olan Aslı ablaya da buradan çok selam söylüyorum. Aslı Güler. Onu da çok seviyorum. Aynı şekilde umudunu sakın yitirmesin. Zaten eminim ki beraber çıkacaksınız oradan. Nasıl beraber düştüysek beraber de kalkacağız zorluğun altında. Yine aynı koğuşta bulunduğum bütün bayan arkadaşlarıma, ablalarıma çok selam söylüyorum, ellerinden öpüyorum. Arkadaşlarım da hiçbiri bana darılmasın, onlara verdiğim sözlerin hiçbirini tutamadım çünkü dışarıda kendimi bile toparlayamadım daha. Bu şekilde abi.
0: Bu kadar mı söylemek istedin?
1: Daha fazla ne söyleyebilirim ablama buradan? Onun istediği bir şarkı vardı abi. Onu istemek istiyorum şarkı.
0: Hangi olarak şarkı?
1: Aslında ona çok güzel bir şarkı göndermek isterdim kendim ama o onu dinlemeyi özlediği için onu isteyeceğim. Erkan Doğanay'dan Bir Yılan şarkısını abi hep istersin diyordu. Ben hep başka şarkılar aklıma geliyordu, o yüzden onu istemedim. Erkan Doğanay'dan Bir Yılan şarkısını istemek istiyorum ona.
0: Tamamdır.
1: Canını hiçbir şekilde sıkmasın, hiçbir şeye sıkmasın. Dışarıda ben onun için çabalıyorum. Diğer dosyaları için çabalıyorum. Sakın onlara kafasını takmasın. Ben buradan dışarıdan halletmeye çalışıyorum senin işlerini, her şeyini. Hiç canını sıkma yani. Biz burada iyiyiz, çok iyiyiz. Sen iyi ol yeter bizim için.
0: Zehra sen iyi ol. Kardeşin şey yapacak mı? Sen çıkınca tatlıyı getirecekmiş ya. Üzülme sen, tatlıyı götüremeyeceğim diye. Kardeşin getirecekmiş.
1: Tatlıyla geleceğim. Seni oradan alacağım. Sonra beraber tatlı yiyeceğiz.
0: O zaman bu kadar mı söylemek istediklerin?
1: Evet abi bu kadar. Herkese de hayırlı akşamlar diliyorum.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
1: Siz de kendinize iyi bakın.
0: Hadi hayırlı akşamlar.
1: Akşamlar.
0: Evet devam ediyoruz ve istenilen şarkıyı gönderelim, arkasından yine buradayız.

geceden sensizim. Ve de çok, çok sessizim. Bir çare bugün kimsesizim. Senin gidişin nedensizdi.

Devam ediyoruz. Devam ediyoruz bu arada. Harun Tekeş'e sevgiler, selamlar olsun. Evet. Devam edelim hemen sıradaki mesajla. Bakalım şöyle bir. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan Harun Tekeş'e gelsin. Aslan kardeşim, dört gözde yolunu bekliyoruz.

yanımda, gözlerinden öpüyorum. Ben abin Ferhat sağ demişler ve güzel bir parça istemişler. Özellikle Harun Tekeş'e bu güzel parçayı gönderiyoruz. Haydi bakalım.

türkü Mor Dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim.

kar yanı yüze uğrandı. Debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi. Gözleri hançer. Gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.47 yaptık Türkiye Vesto saatlerini. Aydın Nazilli Kapalı İnfaz Kurumu'nda C10 korkunç

biz aklına, gönlüne bir şey. Bayram bu. Kapalı ceza infaz kurumu.

0: Gönderelim bakalım. Değil mi? Şöyle bakalım. Evet, geliyor. Hazırsak. Haydi bakalım. Geldi o güzel parça. Özellikle bu güzel parça Bayram Karaefe'ye, kardeşi Emrah Karaefe'den ve kuzeni Aydın Yılmaz'dan. Haydi bakalım.
1: Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Özellikle bu güzel parçamız, bu güzel parçamız Bayram Karaefe'ye, kardeşi Emrah Karaefe'den ve kuzeni Aydın Yılmaz'dan geldi ve devam ediyoruz. Haydi bakalım. Türkiye Vesto saatlerimiz 22.53 artık son mesajlar, son mesajlar, onu da okuyacağız ve artık vedamızı yapacağız. Daha benim burada yapmam gereken çok iş var vallahi. Daha burayı toplamam lazım. Güllü'den çıldıracağım demişler. Ferhat Cengir'den Yusuf Cengir'e gelsin. Ferhat Cengir'den Yusuf Cengir'e özellikle geliyor bu güzel parça. Ferhat Cengir'den Yusuf Cengir'e. Haydi bakalım. Geldi.

Türkiye ve Söz Saatleri 22.59 ve son mesajımızda şöyle bir okuyalım. Ben Ayhan Şahbaz, Nazilli Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Hayırlı gecelerin olsun abim. Allah'a emanet ol. Sıradaki en güzel parçalar abim Mesut Şahbaz'a ve abimin içerideki ve dışarıdaki tüm dostlarına gelsin demiş değerli Ayhan kardeşimiz. Pek misafirlerle ilgilenemiyor ha. Mesut, haberin olsun. Pek ilgi böyle alaka yok onda. Hani güzel bir parça istemiş. Onu bir gönderelim. Reisler de sever. Ben de artık ondan sonra bir veda yaparım. Haydi bakalım.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-38-38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

dağların göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım, her sedik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Ağzımla her dem seni içtim su yaradı. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

seninle bir hastanenin yoğun bakım odasında tanışmak nasip oldu bana ya. Geçirdiğin beyin kanamasından dolayı oradaydım. Ve bize fişini çekmeli dediler. Bizse Rabbimizin bir emanetidir. Siraç bebeğim yaşayacak, Allah verdi canını Allah alır dedik. Her anne baba haftalarca, aylarca yavrusunun doğacağı günü iple çeker biliyor musun? Ve doğar doğmaz onu hemen kucağına alıp öpüp koklamak ister. Maalesef ben bunu yaşayamadım yavrum. Hatta oğlum olacağını ilk duyduğumda sana kırmızı beyaz bir top almıştım. Sadece yoğun bakım odasının camından bakmakla yetindim biliyor musun? Şunu bilmek lazım. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden top oynayamıyorum diye. Bak yavrum, bu söylediklerimin içinde bunların cevabı da var zaten. Ama şunu da bil. Rabbim bana nefes almayı nasip ettiği sürece ben senin ellerin, ben senin ayakların olmaya adamışım kendimi. Hoş geldin dünyaya Siraç bebeğim. Hoş geldin yavrum. Şunu sakın unutmayın. Ne zihinsel ne de bedensel engelliler var sadece bu dünyada. Yaşarken gördüğüm o kadar sağlıklı, bir o kadar da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım, kimin omuzuna el attım diye. Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah, ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gördüğümüzden geri

0: rüzgar üstümüze. Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: IFM reklam.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.
2: Seni dün gece arayan bendim.